Bo aşitiye, bo dostaniye, biratiye, piştgiriye, bara gaynim bistirin.

تر و کامخ سمت دار هکا و کخان و کمت

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

Gane gane

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansıcıra loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 yanzi alo sev banca suhiri.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Roj baş, slav o golav godare neja, slav dana bako bostan o golestan jware be yani baş, rozarin khoaj sepe da baş. Shuma seyne seyne veren o chunin chakin khoaq zaten hevit kem kum baş min godare neja, skye kome kele kam min fifi un bernome ya. Slav o golav le servashana veng radio e zindi godare diken, av da seta da haya dani, ne dani, hama, devishi berde, hama chaya khoaj jware khoa, ala khoaj jware khoa, ekutuna daha joy baş o arabaka maşina khoa, slav o golav ama despeker o godare diken, her fifi.

0: Ece Goldar en ece denge ki şirin nazdar disa jmerat yaşandıran ve denge Goldar kenem ved gerin kerem ken Goldar buken Goldar en ece.
1: Ezan ta tüçüm Bistane Erdüşüm Selane Dümle hatiye kwe Halos Dün selin et kazım

0: İce kodar neja, denge kedin jiheyem için kodarken kan bısanın. Evet, çıdı fikri.
1: Gelip tu serfe dikir yan kuşayım, kim çıdı fikri?
2: Arif fedi aya nemaye. Beri, mezun ki dağıt merif radı bu piya.
1: Beri.
2: Ana, bir saygıye nemaye.
1: Reza hürmet nemaye.
2: Arif, saygı hürmet nemaye.
1: De bakan mürüvek ki kuzeyde şermet gey. Ne şermet ki? Ne şermet ki? Fedit ki?
2: Erif Fedit.
1: Ne adı Fedit ki kumağı?
2: Ya o ne? Mine o ne sana haber?
1: Mine ama haber ne de? Mine ki kak haber o da.
2: Fedit ki.
1: Adı Fedit ki. Ebaşa malata ama.
2: Sağ olun.
1: Sağ olun. Cennet sen ne ki video mi? Fedit ki. Çıra Fedit ki. Şüphe kutu bir kaz. Akademik ne akım? Akademik kim alın mı akırı hakir? Ha ben ne yap? Hoşça yani akademik. Hoşça mı ruh? Herkes yani zaman ekibi sana. Ne? Ne bak umru devu kaşı cibir bir kez burası değil. Ben hazır kodar enerji 0500'da CO2 çarsada haçtı yu ne? Hafta yu çar bistu çar bistu çar saata vekili ya şuan herin stran ki kodar bükken kuma gülen kharzan. Nave yara men si sello. Nare? Hoynare hoynare. Ev bu ne olsa? Keremken hoynar hoynar hoynare kodar bükken.

0: Kez Gelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tez Gelkom, grubumuz sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Yavune Pevina işi Cuvanan Espor U Kültürü ke do behem karya şaradar ya peyasi u komeleya masemede ame yok ihtiyaye beri organize kerdişte duves hiryes u çaresi hazirane de beş yari bi cuvane azad verbe ame yok azadi mayene tehet. Mado duves hazirane de saat evtüne de meydane piruyi parke evtayı pancı bu konseri Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despe bir kere. Geri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayışı ho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere mapya derhaki ameyohuk demokratik u azad tekse bir kere, u avam bir kere.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas girin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
5: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert, û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yinku de behevkari aşarı deriya payası u komeleya emjibu siberoje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari heftan de kada güçlü ya parka hefte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despebikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behev Remezin Bikin. Verin em behevre, derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 05 hürüsü nev, nevseyu vistu nev, 0566 Yanzi alo sev bonca suhiri.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Özgür Gençlik'le Özgür Geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın. Böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

için. Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Ardahan Kongresi'nde konuşan Sezai Temelli, çoklu krizlerin çözüm adresi olarak İmralı'yı işaret ederek umut da çözüm de Sayın Öcalan'dadır, bir an önce statüsü belirlenmeli ve kısıtlamalar kaldırılmalıdır dedi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Sayın Selahattin Demirtaş'a Sayın Figen Yüksekdağ'a sahip çıksaydık ülkenin bu durumunu yaşamıyor olacaktık dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'i eleştirerek parti içinde uzlaşı yerine ayrışmanın derinleştiğini savundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, temel motivasyonlarının partiden ayrılmak ya da yeni bir parti kurmak değil, CHP'yi geri almak olduğunu belirterek ama kıyamet senaryomuz var, mahkeme bitmiyor, bunlar kurultay yapmıyor, baskın seçim gelmiş, ne yapacağız, doğru adayı çıkartıp koyacağız, bir partiye listeyi vereceğiz ama bu kıyamet senaryosu ifadesini kullandı. Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, Özgür Özel ve ekibi için başka bir yol kalmaması durumunda tip listesini açabileceklerini belirterek, HDP'ye önerdiğimiz şeyin aynısını da CHP'li arkadaşlara da tabii ki öneririz ama sonuçta ben bunun hiç ihtimal dahilinde olmadığının özellikle altını çizeyim dedi. CHP'de mutlak butlanla gelen yönetimin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimler arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği sıfatı kaldırıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balçoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe çalışma yürüten 13 şirkete kayım atandığını açıkladı. Bakan Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır ifadelerini kullandı. Kanun hükmünde kararname ile Kocaeli Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Profesör Doktor Zelal Ekinci 10 yıl sonra görevine iade edildi. Samer Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı Diyarbakır Semt Pazarı araştırması kapsamında enflasyon ve maliyet artışının pazar esnafını ciddi biçimde zorladığı, müşterilerin alım gücünün azaldığına yer verildi. Ahmet Spor Başkanı Nait Eren, transferlerden kombinelere, taraftarlardan stadyumun durumuna ve sponsor arayışına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunarak kamp sürecine kadar önemli transferleri bitirmeyi hedeflediklerini ve ligde üst sıraları zorlayan bir takım oluşturmak istediklerini söyledi. Orta Doğu Sinema Akademisi Derneği ile Kayapınar Belediyesi tarafından bu yıl 10.sü düzenlenecek olan Ahmet Belgesel Film Festivali'nin lansmanı Park 75 Taşev'de yapıldı. Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Ramazan Ağaçhanlı Almanya'da yakalandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi olan Muhammed B.G. kaldığı KK yurdunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Şırnak'ın Beytuşabap ilçesinin Çamheske köyünde kiraladıkları yaylalara hayvanlarını götüren koçerlere asker ve korucular müdahalede bulundu. Yaylaları köy sakinlerinden noter onaylı tapulu bir şekilde kiralayan koçerler hayvanlarını kiraladıkları yaylalara götürdü. Emekli korucu olan Kokel Özdemir, köylülerin yaylalarını kiraya vermesine karşı çıkarak Boğaz Ören Karakolu'nda bulunan askerler ile birlikte koçerleri kiraladıkları yaylalardan zorla çıkardı.
Ağrı'nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada konuşan anne Şükran Aydemir, Gülistan Doku dosyasını hatırlatarak davanın payli meçhul kalmamasını istedi. Van'da kadın emeğini ve dayanışmasını büyütmek amacıyla 11 belediyenin katkısıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Hilberi Kadın Emeği Festivali yarın başlıyor. Van'ın Tuşba Belediyesi ile Serhat Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğinde Kürtçe Dil, Edebiyat ve Kitap Günleri düzenlenecek. 18-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik kapsamında 4 ayrı panel düzenlenecek. Antep'te M.N. isimli erkek evli olduğu Sündüzçe ve 3 çocuğuna şiddet uyguladı. Faile esnaf ve komşuları müdahale ederken polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Sündüzçe ve çocukları hastaneye götürürken fail gözaltına alındı. Olaya dair soruşturma başlatıldığı belirtildi. Rusya'nın Kafkas limanında insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kemerun bayraklı Aster isimli tankerin İstanbul Boğazı'ndan geçirilecek olması nedeniyle boğaz trafiği transit gemi geçişine kapatıldı. Kocaeli'nde Koç Holding'in Amerikan ortaklı şirketi Ford Otosan fabrikasında meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı. Antalya Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın uçağı kaza yaptı. İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren Boeing 777 tipi yolcu uçağının Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiği bildirilirken uçaktaki 267 kişi tahliye edildi. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu işçi Şükrü Emre Arslan yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın petrol deposu Hark Adası'nı ele geçireceklerini söyledi. ABD'nin de aralarında bulunduğu 22 ülke İran'a öldürme, kaçırma ve korkutma eylemlerini durdurma çağrısında bulunarak bu durumu ulusal egemenliğin ihlali olarak nitelendirdi. İngiltere Savunma Bakanı savunma harcamalarına yeterli destek sunulmadığı gerekçesiyle istifa etti. İran'da İspala Gümrük kapısına yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen tırda yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu yakalandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çocuk ölümlerinin devam etmesini kınayarak ve bunun yeni normal haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Kanadalı bir anne kızının yaşamına son vermesinden ChatGPT'yi sorumlu tutarak dava açtı. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 31 derece, Mardin 31 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 28 derece, Şırnak 30 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: Dolar 46.12, Euro 53.52, gram altın 6.214 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: بلد نقطة كوم نقطة ترى وی مال پری جبی نکن دشیانا روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بام بلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر رزمانی کردی
1: آنکا کنته ایریجالوکلی یشامن کپولار ارالانیور سچکین یشامن ینی آدرس آنکا کنته ویلا صاحب اولمانز ایچین آوانتاجلارلا دولو ازل بیر فرصت سیزی بکلیور %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın...

0: Reklamlar.
1: www.bumbled.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bumbled.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumbled.com.tr ziyaret bikin.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Diyekemin hevditin en cüvanan en spor uçancı yenku de behev kariya şarederiya payası u komeleya emji bu siberoje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçarde püşperede bişiyara bicivanen azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada güçlü yaparka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despebikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behev Remezin Bikin. Verin em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Bahıvin.
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
7: Eke kesişmayın nezdi tiryaki Sucdar kerdiş Yansıcıra loma kerdiş çaren yo Tiryakiye Biyev tedaviye raşti Eşkena bire teriknayene Yevna rayir mümkünü Merkezi perverde uşavru mendiyeye Tiryakiye ye şaredariya Amedya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
8: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.

0: Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Ramazan Ağaçhanlı Almanya'da yakalandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi olan Muhammed B.G. kaldığı KK yurdunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Şırnak'ın Beytuşebap ilçesinin Çamheske köyünde kiraladıkları yaylalara hayvanlarını götüren koçerlere asker ve korucular müdahalede bulundu. Yaylaları köy sakinlerinden noter onaylı tapulu bir şekilde kiralayan koçerler hayvanlarını kiraladıkları yaylalara götürdü. Emekli korucu olan Kokel Özdemir köylülerin yaylalarını kiraya vermesine karşı çıkarak Boğaz Ören Karakolu'nda bulunan askerler ile birlikte koçerleri kiraladıkları yaylalardan zorla çıkardı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada konuşan anne Şükran Aydemir, Gülistan Doku dosyasını hatırlatarak davanın fayli meçhul kalmamasını istedi. Van'da kadın emeğini ve dayanışmasını büyütmek amacıyla 11 belediyenin katkısıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Hilberi Kadın Emeği Festivali yarın başlıyor. Van'ın Tuşba Belediyesi ile Serhat Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğinde Kürtçe Dil, Edebiyat ve Kitap Günleri düzenlenecek. 18-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik kapsamında 4 ayrı panel düzenlenecek. Antep'te M.N. isimli erkek evli olduğu Sündüzçe ve 3 çocuğuna şiddet uyguladı. Faile esnaf ve komşuları müdahale ederken polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Sündüzçe ve çocukları hastaneye götürürken fail gözaltına alındı. Olaya dair soruşturma başlatıldığı belirtildi. Rusya'nın Kafkas limanında insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kemerun bayraklı Aster isimli tankerin İstanbul Boğazı'ndan geçirilecek olması nedeniyle boğaz trafiği transit gemi geçişine kapatıldı. Kocaeli'nde Koç Holding'in Amerikan ortaklı şirketi Ford Otosan fabrikasında meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı. Antalya Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın uçağı kaza yaptı. İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren Boeing 777 tipi yolcu uçağının Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiği bildirilirken uçaktaki 267 kişi tahliye edildi. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu işçi Şükrü Emre Arslan yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın petrol deposu Hark Adası'nı ele geçireceklerini söyledi. ABD'nin de aralarında bulunduğu 22 ülke İran'a öldürme, kaçırma ve korkutma eylemlerini durdurma çağrısında bulunarak bu durumu ulusal egemenliğin ihlali olarak nitelendirdi. İngiltere Savunma Bakanı savunma harcamalarına yeterli destek sunulmadığı gerekçesiyle istifa etti. İran'da İspala Gümrük kapısına yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen tırda yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu yakalandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çocuk ölümlerinin devam etmesini kınayarak ve bunun yeni normal haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Kanadalı bir anne kızının yaşamına son vermesinden ChatGPT'yi sorumlu tutarak dava açtı. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 31 derece, Mardin 31 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 28 derece, Şırnak 30 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları. Dolar 46.12, Euro 53.52, gram altın 6.214 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
0: Özgür Gençlik'le Özgür Geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Guhdaren Aziz, de Maleu Kuçeye, de Bazaran u Parkan, de her deri u her gavi, bu zamane ho bahıbı, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilin u hebuna me.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Yevne Pevina işi Cuvanan Espor u kültürü ke dobe hem karya şaradar ya peyasi u komeleya masemede ame yok ihtiyaye beri organize kardışte duves hiriyes u çaresi hazirane de beş yari bi Cuvane azad ver ve ame yok azadi mayene tehet mado duves hazirane de saat evtüne de meydane piruyi parke evtayı bancı bu konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş hediye u dengbeş berken zer despe bir kere. Yeri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayışe ho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere mapya derhaki ameyohuk demokratik u azad tekse bir kere, u avan bir kere.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: bambilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیان روشنه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده جبو آگاهیین زیده تر مال پرا bambilet.com.tr زیارت بکن
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, Zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bere terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi, Alo, sev banca suhiri.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Özgür gençlikle, özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
6: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Dosyaya lêpirsînê ya derbarê qezaya helîkopterê ya sala 2009'de Kuteyda Serokê Damisîner ê BBP Muhsîn Yazıcıoğlu û 5 kesên din mirin ji Mereşê bû Enqereyê hat veguhestin. Slogana 128 milyar dolar li kune gujihela CHP ve kampanyaya helbijartin ede hat bikar anin u rehneyin li vezire hazine u darayiye ye beri Berat Albayrak dede hebun ve ki suçhate hesibandin. Pişti serledana Albayrak bir yaradatgeha jerin aku tazminata manevi da CHP jihela datgeha desturi ve hate pejirandin. Cigre Serdozger İstanbul'e Aykut Çelik ve ki Serdozger'e Ankara'yı hattayın kırın. Jibistu se kesin kule İstanbul'e de çerçeveye le pirsina le dişi navdarande hatın bin çafkırın nehji hatın gırtın şazde kes kudunavande Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz u Enis Arıkan jihene ve çavdariya dadveri hatın berdan. Dilek Öz u Süreyya Bulut ku pişti siyudu sağlan jigirtige hajjinan a Bakurke'ye hatın berdan Balkuşandın serpevajoya aşiti u civaka demokratik u peyama berpirsiyari yekemezden li sermili meye u em amadane ku ya heri baş bikindan. Hodiye Dibistan'a Taybet eyle Sarıyer'e İstanbul'e pişti ku bi müdüre Dibistan'e nikaş kır Güleber'de u müdüre Dibistan'e birinci arkır. Hodiye Dibistan'a Taybet hata bünçaf kırın gumanbar büsucen hevdana kuştini u ithal kırın, çekırın, frotin ve kuhastın anji hebuna ne kanuni u bey destur açek tekemeni u hinçekin bitiş de tavambar kırın. Tepayın ku gumanbar piştiyle pirsinalı karakola polisan sibedar keve peşberi datkehi. Tu operasyonu ekedeku lidiji kriyaren veki sedema zede buna nehek a buhaye u giliyen xeridaran di sektora mirişkance hatine kırın, siyudu kes hatin binçav kırın u jubo sezde şirketan kayyum hatin tayin kırın, şirketin ku kayyum le hatine tayin kırın evin. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şempiliç, Orvital, IP u Lezita. Veziri Hazine Udarayi Mehmet Şimşek Diyarkır ku bernameya abori tevişokin cihani u bandorin şerci berdevam dike u gotku pevajoya kemkırına enflasyone de biçend mehan dereng bimine Şimşek takas kırku kemasiya hesabı heyi dedi bine hedefi de bimine u herbuha peyama sedama fikari nine de. Konseya Tenduristi u Evlehiya Kar Diyarkır ku dimha Gulanede herikim dısa du dozda karkeran jiyana hoji destane de haman demede ragihand ku dınavbera salin 2013'de u 2026'de herikim 862 zarok de kazayın karde jiyana hoji destane. Benç endamin Partiya Sosyalist Abindestan u Federasyona Kumeleyin Cuvanin Sosyalist di çerçeve ele pirsena ku jihela serdüzgeriya komere ya amede ve hatiye desbekirin de hatın bin çavkırın. Navin kesin ku le bajarin cuda hatın bin çavkırın evin Fahriye Ok, Soner Çiçek, Bensu Özkan, Poyraz Aksu, Urumeysa Batıran, Sedama bin çavkırın avan hin naizani. Şarideriya Bajari Mezina AMD Cibu Honda Karinku dedi 13 Haziran'da Beştari Azmuna Teketina Liseye bibin ve Gwestina Gişti Belaşkır u her bu hal lider Dora Dibistan'an kontrolen dengji kır da ku Honda Kar bikaribin daha bir dorek beydenktir de Azmunin xoebetin. Lumuşe de pevçuna çektari ya dınavbara malbatan de jiberno kokuya ert kesek mir yekşi bigrani birintar bu. Du kontrolin ku timin polisin şarideriye le bazar u froşkeyin horine yin le rahayi kırinde gelek berhemin ku dirokavan a qedandine derbas bubun hatin ditin. Berhemin ku jubu tendrüstiya gişti tehditikin, je refikan hatin rakırın, cezalı karsazin ku rezignameyan naşopinin hatin birin. Le semsure düşere navbera du komanda kesek birincar bu. Jin sibe jibo protesto kirina paketa dadweri ya dozdemin kutê payîn pêşkeşî nîjdeya giştî ya parlamentoyê were kirin derdikevin kolanan. Parêzgehên ku jin dê li dijî paketê ku mafên wan ên aborî û qanûnî yên wekî mafê nefeka û berdanê hedef digire protesto bikin evin. İstanbul, Amed, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Erzincan, Antakya, Riha, Çanakkale, Bursa, Mersin û Ordu. Balyozê Amerîka e Enqereyê û Nûnerê taybet ê Amerîkayê yê Sûriyê Tom Barak li Enqereyê bi Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan re civiya. Piştî civînê Barak diyar kir ku hevkariya Amerîka û Tirkiye encamên berbi çav dide. Li Londonê paytexta Îngilistanê koçber û karkerên biyanî li dijî tundîkirina mercên destûra rûniştinê daketin kolanan. Xwepêşandar rêziknameyên nû wekî koletiya modern bi nav kirin. Tevgera azadiya jinên Afxanî binçavkirinên jinan ên vê dawiyê li Haretê şermezar kir û daxwaza tavilê serbestberdana kesên ku hatine girtin kir. Em gihiştin davyan uçeyin xwe biminin dixoşiyê de.
1: Reklamlar. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyekemin hevditin en cüvanan en spor uçancı yenku de behev kariya şarederiya payasi u komeleya emjibu siberoje leverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçarde püşperede bişiyara bicivanin azat berbe siberoja azat ve emteyn gelhev. Em de dozde püşperede saat evari heftan de kada gişti ya parka hefte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer despe bikin. Seyrojan, emebe panel, karge, çalaki u lisik engeleri çanda xue, hevgiriya xue u heviya xue behev remezin bikin. Warin em behevre derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
8: Gezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor.

Akım ile çiyor jari, ateşi ha jari. Ez o bekez kore, teyne demeşi ha. Vakım ile çiyor jari, ateşi ha jari. Ez o bekez kore, teyne demeşi ha.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 9-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantıda Ahim'in Demirtaş ve Kavala kararlarını inceledi. Demirtaş ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yeniledi. MHP lideri Devlet Bahçeli sürecin dış etkenlere bağlı olarak değişim göstermeyeceğini belirterek kararlı olduklarını belirtti. Bahçeli, CHP'deki duruma ilişkin de CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur dedi. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in dile getirdiği çıplak arama iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki ana dili Kürtçe olan bir adayla çıkmak istemeyebilirler, biz burada ortaklaşmayabiliriz sözlerine sert tepki gösterdi. Sakık, bu ifadelerin 10 yıllardır mücadele ettikleri ayrımcı zihniyetin bir dışa vurumu olduğunu söyledi. Narin Güren cinayetine ilişkin 15 sanığın suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davada gelişme yaşandı. Avukatların mazeret bildirerek katılmadığı duruşma Ekim'e ertelenirken istinaf kararıyla dosyada tutuklu sanık kalmadığı ortaya çıktı. 5 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. ABD'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalarda JAK ekipleri tarafından arama çalışmaları yürütülüyor. Çocukların çalışma yaşamından uzak tutulması çağrısında bulunan İnsan Hakları Derneği, çocuklar ucuz iş gücü değildir, yerleri, okullar, oyun alanları ve özgürce gelişebilecekleri yaşam alanlarıdır dedi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Çupulo, vakıflara tanınan vergi muafiyetlerinin siyasi amaçlarla kullanıldığı ve kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılması için meclise meclis araştırması önergesi sundu. Önergede özellikle son yıllarda muafiyet süreçlerinde artan merkezileşme, denetimsizlik ve kayırımcılık iddialarının aydınlatılmasını istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosyasının yeniden ele alınan çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık sanığın 20 yıldan 42 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada Kılıçarslan'ın savcıya ve babasına yönelik sert sözleri dikkat çekti. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Beyoğlu'nda bulunan baro binasında 12. yargı paketinde getirilmesi planlanan nafaka, boşanma, aile arabuluculuğu düzenlemesine dair basın toplantısı düzenledi. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, kadınların kazanılmış haklarının tartışmaya açtırılmasına tepki gösterdi. Matematik öğretmeni Mustafa Gürel'in dijital yayın platformu Netflix'e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Gürel'in görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Netflix'in toplam 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Tarihi Suriçe'sinde uzun süredir tartışma konusu olan kaldırım işgallerine karşı kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı Serra Bucak, Sur'daki işgal sorununa karşı yeni bir komisyon oluşturduklarını söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Suriçe'sinde artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede son bir haftada 100 yeni çöp kovası monte edilirken 50 deforme olmuş kova yenileriyle değiştirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesiyle Rojava'nın Kamışlo kenti arasında bulunan sınır kapısının önümüzdeki hafta açılacağı belirtildi. Van'da 3 gün sürecek Hilberi Kadın Emeği Festivali'ne katılanlar, kadın emeğinin görünürlüğü için mücadele edeceklerini söyledi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. İngiliz Reuters haber ajansı, ABD ve İran arasında savaşı durdurmaya yönelik mutabakat zaptının pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini aktardı. İran medyası, ABD ile mutabakat taslağının yeni detaylarını yazdı. Onaylanmayan taslağa göre İran, ABD'den 300 milyar dolar tutarında tazminat istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, başbakanlık görevinde olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını ifade etti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar. Çingu çing çişırın gu çing. Çingu çing çişırın gu çing. Çingu çing çişırın gu çing.

0: veng venge şuma.
1: Reklamlar.
2: www.bumblebee.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bumblebee.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumblebee.com.tr ziyaret bikin.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına olan ne çare seriye. تریاکی بون به نجداریه که راست تی درباس گیرن. ریه که دن پیکانه. ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقه سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 05 16 آنجی آلو 153
7: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
8: Yavune Pevina işi Cuvanan Espor u Kültürü ke Dobe Hemkarya Şaradarya Peyasi u Komeleya Masemede Ameyok İtiyaye Beri Organize Kerdiş'te Duve Sihiryes u Çaresi Haziran'ı de Beşyari Bıcuvane Azad Verbe Ameyok Azadi Mayene Tehet Mado Duve Sihaziran'ı de Saat Eutine de Meydan Epiru'yu Park Eutayı Bancı Bu Konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş hediye u dengbeş berken zer despe bir kere. Yeri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayı şeho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere mapya der hake ameyohuk demokratik u azal tekse bir kere, u avan bir kere.
9: Müzik
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19, telefon 0533 968 2120.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 9-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantıda Ahim'in Demirtaş ve Kavala kararlarını inceledi. Demirtaş ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yeniledi. MHP lideri Devlet Bahçeli sürecin dış etkenlere bağlı olarak değişim göstermeyeceğini belirterek kararlı olduklarını belirtti. Bahçeli, CHP'deki duruma ilişkinde CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur dedi. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in dile getirdiği çıplak arama iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki ana dili Kürtçe olan bir adayla çıkmak istemeyebilirler, biz burada ortaklaşmayabiliriz sözlerine sert tepki gösterdi. Sakık bu ifadelerin 10 yıllardır mücadele ettikleri ayrımcı zihniyetin bir dışa vurumu olduğunu söyledi. Narin Güren cinayetine ilişkin 15 sanığın suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davada gelişme yaşandı. Avukatların mazeret bildirerek katılmadığı duruşma Ekim'e ertelenirken istinaf kararıyla dosyada tutuklu sanık kalmadığı ortaya çıktı. 5 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. ABD'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalarda JAK ekipleri tarafından arama çalışmaları yürütülüyor. Çocukların çalışma yaşamından uzak tutulması çağrısında bulunan İnsan Hakları Derneği, çocuklar ucuz iş gücü değildir, yerleri, okullar, oyun alanları ve özgürce gelişebilecekleri yaşam alanlarıdır dedi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçaçıpulo, vakıflara tanınan vergi muafiyetlerinin siyasi amaçlarla kullanıldığı ve kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılması için meclise meclis araştırması önergesi sundu. Önergede özellikle son yıllarda muafiyet süreçlerinde artan merkezileşme, denetimsizlik ve kayırımcılık iddialarının aydınlatılmasını istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosyasının yeniden ele alınan çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık sanığın 20 yıldan 42 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada Kılıçarslan'ın savcıya ve babasına yönelik sert sözleri dikkat çekti. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Beyoğlu'nda bulunan baro binasında 12. yargı paketinde getirilmesi planlanan nafaka, boşanma, aile arabuluculuğu düzenlemesine dair basın toplantısı düzenledi. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, kadınların kazanılmış haklarının tartışmaya açtırılmasına tepki gösterdi. Matematik öğretmeni Mustafa Gürel'in dijital yayın platformu Netflix'e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme Güler'in görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Netflix'in toplam 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Tarihi Suriçe'sinde uzun süredir tartışma konusu olan kaldırım işgallerine karşı kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı Serra Bucak, Sur'daki işgal sorununa karşı yeni bir komisyon oluşturduklarını söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede son bir haftada 100 yeni çöp kovası monte edilirken 50 deforme olmuş kova yenileriyle değiştirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Rojava'nın Kamışlo kenti arasında bulunan sınır kapısının önümüzdeki hafta açılacağı belirtildi. Van'da 3 gün sürecek Hilberi Kadın Emeği Festivali'ne katılanlar kadın emeğinin görünürlüğü için mücadele edeceklerini söyledi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. İngiliz Reuters haber ajansı ABD ve İran arasında savaşı durdurmaya yönelik mutabakat zaptının pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini aktardı. İran medyası ABD ile mutabakat taslağının yeni detaylarını yazdı. Onaylanmayan taslağa göre İran ABD'den 300 milyar dolar tutarında tazminat istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu başbakanlık görevinde olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını ifade etti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Ekekesiş mayın nezdî tiryakiye, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, biyev tedaviye raştî eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarideriya payasi u komeleya emjibu siberoje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardi püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada güçlü yaparka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan Eylül Nazlı Er Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despebikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behevre Mezimbikin. Verin em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Beaxivin.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berkenzer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
4: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Radyo Veng.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Yavune Pevina işi Cuvanan Espor U Kültürike Dobe Hemkarya Şaradarya Piyasi U Komeleya Masemede Ameyohi Tiyaye Beri Organize Kerdiş'te Duez Hiryes U Çaresi Haziran'ı'da Beşyari Bucuane azad verbe ameyohi azadi mayene tehet. Mado duese hazirane de saat hevtüne de meydane pirui parke hevta yupancı bu konsere Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer despevi kere. Yeri rojan mado bu panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayişe ho, U hivya xo piya pil bikere. Bere ma piya der haqi ameyohik demokratik u azad teqse bikere u avan bikere.
3: Diyekemin hevdîtinin cüvanan en spor uçancı yenku debi hevkari yaşarı derya payası u komeleya emjibu siberoje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoje azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari heftan de kada güçlü yaparka hefte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer despevikin. Se rojan emebi panel, karge, çalaki u lisik engeleri çanda xo, hevgiriya xo u heviya xo behev remezin bikin. Warin em behevre derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Bu akşam da ben Sariye ile Göçebe Ezgiler programımız başlıyor. Dışarıda hayat belki koşturmacayla, belki de kendi sessizliğiyle akıp gidiyor. Ve ben Sariye, Venk Radyo'da cuma akşamları ve pazartesi akşamları ruhunuza dokunacak şarkılar ya dünya müzikleriyle sizlerin karşınızdayım. İlk olarak sizleri Doğu'nun mistik ezgileriyle harmanlanmış, şiir gibi bir şarkıyla buluşturmak istiyorum. İran'ın sevilen gruplarından Palet Band'in de solistliğini yapan Omid Nemati'nin hafızalara kazınan o eşsiz eseri, Seda Yenkon. Yani dilimizdeki anlamıyla, çevirisiyle Seslen Bana. Omid Nemati bu dizelerde kaleme aldığında aslında hepimizin kalbindeki o derin yalnızlığa ve bitmek bitmeyen kış gecelerini ayna tutuyordu. Seda Yenkon, umutsuzluğun en koyu anında sevgiliye seslenmenin, ona adıyla hitap etmenin insana nasıl bir yuva olabileceğini anlatıyor şarkıda. Şarkı adeta karanlık bir odaya giren ilk güneş ışığı gibi başlıyor. Zaten çevirisi de "Gülümse ey sabah aydınlığı, bu upuzun gecenin ardından" diye devam ediyor. Düşünsenize, hayatın fırtınalı gecelerinden geçmişsiniz. Yüreğiniz kurumuş bir çölü andırıyor. İşte tam o an sevdiğiniz insanın bir kelimesi, bir bakışı sizi umudunuzu yeşertmeye yetiyor. Omid Nebati'nin o kadife sesinden dökülen şiirsel Farsça kelimeler, Kaveh Afag'ın dokunuşlarıyla birleşince ortaya ruhunuzu dinlendirecek, sizi kendi iç dünyanızda bir yolculuğa çıkaracak bir başyapıt çıkıyor. Şimdi karşınızda Omid Nebati, Seda Yenkon sizlerle.

İlkin ilk şarkımız Ümit Namati'den geldi. İran'dan bir şarkıyla başladık. Şimdi sınırların çok ötesine, Batı Afrika'nın kadim kabile hafızasına doğru gitmek istiyorum. Arka planda tellerinden adeta su damlaları süzülen enstrümanın adı kora. Gambiya ve Mali topraklarında bu çalgıyı çalmak tam 700 yıldır babadan oğula geçen, kadınların dokunamadığı kutsal ve ataerkil bir toplumsal yasaydı. Ta ki sona sahneye çıkıp o tellere parmaklarını dokundurana kadar. O 7 asırlık bir erkek hegemonyasını sadece yetenekleriyle değil soyunun kültürel sorumluluğunu omuzlayarak kıran ilk kadın kora virtüözü. Şimdi dinleyeceğimiz carabi eseri mandinka dilinde tutkulu aşk ya da sevgili anlamına geliyor. Ama bu ezgi sıradan bir romantizmin çok ötesinde. 60'larda Mali halkının sömürgeciliğe karşı kazandığı o bağımsızlık mücadelesini, özgürlüğe duyulan o büyük aşkın simge şarkısı. Sonra Jobarte'nin kora telleriyle kurduğu bu bağ, bir kadının kendi kültürünü yok saymadan, tam tersi onu tüm dünyaya haykırarak nasıl dönüştürebileceğinin en saf kanıtı. Dinlerken ritmin içinde yankılanan o köklü tarihi hissetmeniz dileğiyle diyorum ve karşınızda Afrika'nın ezber bozan güçlü kadını Sona Jobarte ve Jarabi sizlerle.

Şimdi Doğu Afrika'ya gideceğiz. Doğu Afrika'nın kızıl topraklarına. Kulak verdiğimiz bu hipnotik tını, Kenya'nın batısındaki Luo halkının yüzyıllardır toprağa fısıldadığı kadim bir şarkı. Dinleyeceğimiz 8 telli lirin adı ise Niyatiti. Bu enstrümanın tellerini vuran ve tek bir enstrümanla koskoca bir evren inşa eden isim ise sanatçı Kenyalı ozan Ayub Ogada. Seslendirdiği Kotbiro kendi ana dilinde çok yalın ama bir o kadar da hayati bir gerçeğe aykırıyor. Şarkı Yağmur Geliyor. Büyük şehirlerde yaşayan bizler için yağmur bazen ıslanmak ya da trafiğe takılmak ya da bir işkence haline gelebiliyor. Hele son dönemlerde. Ancak Ogada'nın coğrafyasında yağmur, yaşamın, bereketin, ölüm, kalım savaşının ta kendisi. Şarkı gökyüzünün rengini değiştiğini, uzaktan şimşeklerin çaktığını gören bir çobanın köyüne yaptığı aceleci ve şefkatli çağrıyı taşıyor. Yağmur yaklaşıyor, çocukları güvenli yere alın, sığırlara hırlara getirin diyor şarkıda. Aslında paylaşan bu dünyada unuttuğumuz o en ilkel refleksleri, doğaya duyulan o saf saygıyı ve gökyüzünün sesini dinleme zorunluluğunu hatırlatan bir başyapıt aslında bu. Sözlerini anlamasak bile ruhunuzun çok iyi bildiği o eski topraklara dönüyoruz. Ayub Ogada'nın Niyatitisi'nden dökülen damlalarla baş başasınız. Karşınızda Kotbiro şarkısı.

Cumhuriyet akşamında vakit ilerliyor ve Göçebe Ezgiler'deyiz ve Enk Radyo'dayız. Ben Sariyeli, programımız devam ediyor. Afrika'daydık, şimdi Akdeniz'in dalgalı sularından yükselen dramatik ve derin bir kadının sesine sığınacağız. Mikrofonumuzda bir dönemin askeri diktatörlüğüne karşı şarkılarıyla meydan okumuş, ülkesinden sürgün edilse de sesinin gücü parmaklıkları aşmış efsanevi bir kadın var. Maria Faranturi. Sanatçı bu kez meydanlarda kalabalıkları coşturmuyor. Tam tersine insanın ruhunun en mahrem, en kuytu odasının kapısını aralıyor. Seslendirdiği eserin adı Tu Mistico, yani Türkçe telaffuzuyla sır. Dünyaca ünlü müzisyen Ross Dailey'nin doğunun makamsal derinliğiyle ördüğü bu beste, alelade bir aşk şarkısı değil. Bu parça insanın en çok sevdiğine bile fısıldayamadığı seni seviyorum cümlesinin hafifliğine feda etmek istemediği o kutsal sessizliği anlatıyor. Faranturi'nin adeta bir tiyatro sahnesindeymişçesine derinlerden gelen vokali, kelimelerin bittiği yerde başlayan o büyük insani gizemi içimize işliyor. Şimdi kendimizden bile sakladığımız o derin sırlara dokunma zamanı. Maria Faranturi, Tom Mistico sizlerle.

Maria'nın o slow, hafif hafif sesinden sonra şimdi kıpır kıpır bir şarkı var. Havana'nın rengi solmuş, sıvası dökülmüş ama neşesinden hiçbir şey kaybetmemiş arka sokaklarına gideceğiz. Müzik tarihinin en mucizevi geri dönüş öykülerinden biri. Yaşları 80'e dayanmış, köşelerine çekilmiş ve unutulmuşken hayatın ellerinden tutup onları dünya sahnelerine çıkardı o dev çınarlar. Buena Vista Social Club. İbrahim Ferrer'in müzik ve hayat dolu sesiyle devleştirdiği bu eserin adı ise Candela, yani ateş. Şarkının hikayesi aslında ilginç. Evinde yangın çıkan ve yetişin itfaiye çağırın yanıyorum diye bağıran bir adamın feryadını anlatıyor. Fakat Küba müziğinin doğası da tam olarak biraz burada ortaya çıkıyor. En büyük felaketleri, yoksullukları, acıları bile dansa, ritme ve yaşam coşkusuna dönüştürebiliyorlar. Bu parça zamanın ve imkansızlıkların, yaşlandırmadığı ruhların, damarlarında akan o sönmeyen kıvılcımların şarkısı. İçinizdeki neşeyi körüklemek için sesi biraz daha açacağız. Buena Vista Social Club, Candela şarkısıyla sizlerle olacak.

Şimdi bir kadın grubu var. Yani kadınların ağırlıklı olduğu bir grup var. Rengarenk kıyafetleri, yöresel takılarıyla bir grup. Savaşların, sınırların ve sürgünlerin ötesinde kadınların ev içinde kurduğu devasa ve sessiz barikattan yükseliyor bu sesler. Brezilyalı topluluk Mavaca, asırlar önce İber Yarımadası'ndan sürgün edilen Seferat Yahudilerin neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir dili var, Ladino. Ve bu eser de Ladino dilinde yazılıyor. Şarkının ismi kulağa oldukça şaşırtıcı geliyor. Şarkı Siete Modos de Gisar Las Berenjenas. Yani çevirisi patlıcan pişirmenin yedi yolu. Evet, yanlış duymadınız. Dinleyeceğimiz şarkı aslında bir yemek tarifi, ritmik bir yemek tarifi. Ancak bu eserin arkasında muazzam bir kadın hafızası yatıyor. Erkeklerin yazdığı o resmi tarih, savaşları ve sürgünleri kaybederken, kadınlar kültürlerini, neşelerini, dillerini ve kimliklerini mutfakta yemek kazanlarının başında birbirlerine bu şarkıyı söyleyerek korumaya çalışıyorlar. Mavaca'nın polifonik o kadın sesleri, Akdeniz'in asırlarca dolaşan bu göçebe kadın neşesini ve direnişini evlerinize konuk edecek. Kadınların tarihe attığı o lezzetli ve ritmik imza ile baş başasınız. Karşınızda Mavaca, Siete Modos de Gisar Las Berenjenas sizlerle.

Yine bu topraklara geldik. Sırada bedeli sürgünlerle, yasaklarla ve baskıyla ödenmiş ama tek bir geri adım atmamış dik duruşun çığlığı var ki çoğunuzun da aslında bildiği kadın sanatçılardan bir tanesi. Tunus sokaklarında, gaz bombalarının ve barikatların arasında elinde hiçbir silah olmadan sadece çıplak sesiyle binlerce insanlara marşlar söyleten o korkusuz kadın. Emet Matluti sizlerle olacak birazdan. Seslendireceği eserin adı ise Zalem, yani dilimizdeki karşılığıyla zalim. Bu şarkı stüdyoların o konforlu ortamlarında değil, baskının ve adaletsizliğin tam merkezinde, tiranların yüzüne karşı haykırılmak üzere yazılmış. Tunus Arapçasının o köşeli, vurucu ve adeta bir kılıç gibi keskin yapısı, o Amelie'nin sistematik göz kafesinden kopup gelen ezgisiyle, vokaliyle, Zalem şarkısı sadece bir Orta Doğu ezgisi olmaktan da çıkıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, haksızlığa uğramış tüm insanların, ezilen tüm insanların bir protestosu haline geliyor. Ruhunda özgürlük taşıyanlar için geliyor Emel Matluti, Zalem sizlerle.

Şimdi biraz daha Avrupa'nın kuzeyli sisli ormanlar, kuzeydeki sisli ormanlarına, mitlerin ve efsanelerin ağaç fısıltılarıyla yaşatıldığı o kadim topraklara gideceğiz. Alman bir topluluk var Faun, bizi modern zamanların o yapaylığından kurtarıp, koparıp, antik çağların o dolunay ritüellerine davet ediyor adeta ki kliplerinde de öyle. Almanca bir kelime olan Federkleid, yani tüyden elbise ya da tüy giysi gibi bir anlama geliyor bu şarkıların ismi. Şarkı eski Kelt ve Cermen halk hikayelerinde sıkça rastlanan büyülü bir anlatıyı temsil ediyor. Sırtında tüyden pelerini geçirdiği an bir kuşa dönüşüp, yeryüzünün tüm sınırlarını reddederek gökyüzüne kanat açan özgür kadın ruhlarını anlatıyor. Faun, antik çalgıların hipnotik ritimleriyle bizler aslında şunu hatırlatıyor. O şehir hayatının duvarları arasında sıkışıp kalan o modern tırnak içerisindeki o modern insan, doğanın sesine ve kendi içindeki o vahşi, özgür ruha yeniden dönmek zorunda. Zihnimizi sınırlardan arındırarak gökyüzüne doğru kanat açacak bir şarkıyla Faun ve Federkleid.

Ve bugün de Venk Radyo'da Göçebe Ezgiler programının sonuna geldik. Son şarkımız sizlerle olacak. O modern insan uzun zamandır bağını kopardı en eski akrabalarımıza, yani toprak anaya geri dönüyoruz. Sanatçımız Danit, duru ve adeta su gibi akan sesiyle yükselen Cuatro Vientos, yani İspanyolca'da dört rüzgar demek. Hemen belirteyim, bu parça bir müzik listesinin üst sıralarında oynatmak, dinlemek için de yazılmamış. Bu eser Amazon ormanlarının derinliklerinde şamanik şifa seremonilerinin yeryüzünün ruhuna şükretmek için söylenen, hatta yaşatılan bir dua ritüeli. Şarkının her bir kıtası dünyanın dört bir yanından esen rüzgarların insan ruhuna getirdiği hediyeleri fısıldıyor. Dağlardan esen rüzgar berraklık getiriyor. Yağmur ormanlarından esen rüzgar kadim hafızayı canlandırıyor. Çölün rüzgarı derin bir sessizlik bahşederken okyanusun rüzgarları insana özgür kılıyor. Şimdi arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Bırakın o dört rüzgar ruhunuzdaki tüm ağırlıkları, tüm sorunları, sıkıntıları götürsün. Kendinizi doğaya bırakın ve Danit Cuatro Vientos'la birlikte derinlere dalın, ruhunuzun derinlerine diyorum. Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgiler programımız da bu akşam sona erdi. Kendinize iyi bakın. Hafta yine farklı şarkılarla, farklı dillerle, kültür ve kimliklerle karşınızda olacağı dek hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Reklamlar. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

وی نادینیم گذره دای که خونه دلال ناشه

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: yanarsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklım senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.